0: aracıların diye kısa. EGB Franklin.
1: I copy your plate.
0: Charles Sam, Union 956, 3 minute black dot.